0: Buyur diyor.
1: Buyur diyor.
0: Ben Ayan Arıslı'yı istiyorum. Harika. Teşekkür ederim.
1: Tamam.